0: hapsedilmesine.
1: Barışçıl şekilde yürümek isteyenlerin engellenmesine.

yaşayanlar, arsız, arsız saksa yeter. Ama hayır, yeter ama hayır.